0: Aman. Gerçek yalan şu şey ya. Hoş.
1: Yemeğin duhrama. Yemeğin duhrama ki duhrama ki duhrama.
0: Yemeğin.